Yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, yapa yada baba, y